Smooth. Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin! Afrontin!